0: dinleyemiyorum. Son.
1: Ha, pinti neyim oğlum? Son.
0: Any chance you have a callback number?
1: We'll give it a try.